0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Right at Gucci the Prada, at Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimi seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. Detaylar spor bültenimizde. FIFA Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis soruşturmasında 6.000'den fazla banka hesabı bloke edildi. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Gece 23 kişi gözaltına alındı. Ukrayna, Rusya'nın bir Türk şirketine ait kuru yük gemisini füzelerle hedef aldığını öne sürdü. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Haluk Levent ise hakkındaki iddiaların bir kısmına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. CHP'de yeni parti tartışmaları sürerken Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yeni Parti ve Yeni Parti Genel Merkezi adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Başvurular kulisleri hareketlendirirken başvuruların Özgür Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasanın bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Mecliste bu hafta en düşük emekli aylığı ve Somali tezkeresi görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde KKTC'yi ziyaret etti. Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna da tepki gösterdi. MHP lideri Bahçeli, Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açanlar, Rum-Yunan zulmünü hasır alt etmektedir diye konuştu. Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması FETÖ'nün karanlık izinin de araştırıldığı dosyadır, dedi. ABD ile İran arasındaki ateşkesin fiilen bitmesinin ardından tekrar başlayan çatışmalar 9. gününe girdi. Ürdün'de 2, Irak'ta 1 askerini kaybeden ABD, Hürmüz Boğazı çevresinin yanı sıra İran'ın iç kesimlerini de vurdu. İran'da Körfez ülkelerini hedef alarak yanıt verdi. İsrail'in Gazze şeridini hedef alan saldırıları ateşkese rağmen aralıksız devam ediyor. Cumartesi günkü saldırılarda en az 11 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı e-rapor sistemini hayata geçirdi. Bu sistemle belirli istisnalar dışındaki istirahat raporları artık elektronik ortamda düzenlenecek. Öğrenciler, memurlar ve esnafın yararlanabileceği yeni uygulamada raporlara e-devlet üzerinden erişilebilecek. Münih merkezli bir teknoloji girişimi kendi termal uyduları ve yapay zeka desteğiyle orman yangınlarını daha erken tespit etmeyi ve müdahaleyi hızlandırmayı hedefliyor. Avustralya'da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan yasa kabul edildi. Çekya hükümeti de öğrencilerin okulda cep telefonu kullanımını yasaklama hazırlığında. Kanada'da vahşi yaşamı korumak için otoyolların üzerine hayvan köprüleri inşa edildi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. ABD'de New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle biten maçta İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. Dev maçın 90 dakikasını Arjantin şut çekmeden tamamladı. İspanya 2010'un ardından tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. Kupayı ABD Başkanı ile FIFA Başkanı Infantino birlikte verdi. Trump maçı kurşun geçirmez camlı özel locada izledi. Turnuva tarihinde ilk kez devre arasında Super Bowl tarzı gösteriler vardı. 28 dakikaya uzatılan devre arasında konserler ve görkemli havai fişek gösterileri düzenlendi. Madonna, Brezilyalı efsaneler Ronaldinho ve klasik Ronaldo ile sahneye çıktı. Shakira ve Justin Bieber da sahne alan yıldızlar arasındaydı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Emtia fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Petrol %14 yükselirken değerli metaller düştü. Altındaki düşüşü İran savaşının yeniden tırmanması durduramadı. Haftalık kayıp %2,6 oldu. TÜİK emeklilerin göç haritasını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: so don't call me up.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Bitmeyen tatil listesi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti. Tatil Budur hissi.

0: vurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Metro FM, limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. Detaylar spor bültenimizde. FIFA Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis soruşturmasında 6.000'den fazla banka hesabı bloke edildi. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Gece 23 kişi gözaltına alındı. Ukrayna, Rusya'nın bir Türk şirketine ait kuru yük gemisini füzelerle hedef aldığını öne sürdü. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Haluk Levent ise hakkındaki iddiaların bir kısmına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. CHP'de yeni parti tartışmaları sürerken Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yeni Parti ve Yeni Parti Genel Merkezi adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Başvurular kulisleri hareketlendirirken başvuruların Özgür Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasanın bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Mecliste bu hafta en düşük emekli aylığı ve Somali tezkeresi görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde KKTC'yi ziyaret etti. Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna da tepki gösterdi. MHP lideri Bahçeli, Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açanlar, Rum-Yunan zulmünü hasır alt etmektedir diye konuştu. Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması FETÖ'nün karanlık izinin de araştırıldığı dosyadır, dedi. ABD ile İran arasındaki ateşkesin fiilen bitmesinin ardından tekrar başlayan çatışmalar 9. gününe girdi. Ürdün'de 2, Irak'ta 1 askerini kaybeden ABD, Hürmüz Boğazı çevresinin yanı sıra İran'ın iç kesimlerini de vurdu. İran'da Körfez ülkelerini hedef alarak yanıt verdi. İsrail'in Gazze şeridini hedef alan saldırıları ateşkese rağmen aralıksız devam ediyor. Cumartesi günkü saldırılarda en az 11 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı e-rapor sistemini hayata geçirdi. Bu sistemle belirli istisnalar dışındaki istirahat raporları artık elektronik ortamda düzenlenecek. Öğrenciler, memurlar ve esnafın yararlanabileceği yeni uygulamada raporlara e-devlet üzerinden erişilebilecek. Münih merkezli bir teknoloji girişimi, kendi termal uyduları ve yapay zeka desteğiyle orman yangınlarını daha erken tespit etmeyi ve müdahaleyi hızlandırmayı hedefliyor. Avustralya'da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan yasa kabul edildi. Çekya hükümeti de öğrencilerin okulda cep telefonu kullanımını yasaklama hazırlığında. Kanada'da vahşi yaşamı korumak için otoyolların üzerine hayvan köprüleri inşa edildi.

0: Aktiz finans haberlerini sunar.
1: Emtia fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Petrol %14 yükselirken değerli metaller düştü. Altındaki düşüşü İran savaşının yeniden tırmanması durduramadı. Haftalık kayıp %2,6 oldu. TÜİK emeklilerin göç haritasını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop metro.
8: Prada, Gucci, the Prada, a Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Metro Online devam ediyor ve Metro FM'de kazanma şansınız da devam ediyor. Bu hafta İstanbul'da gerçekleşecek olan 25-26 Temmuz Soundscape Festivali için 10 çift bilet kazandıracağım. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken çok basit. Bir hafta boyunca Cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümle kuracaksınız. Cuma 18'den sonra da Metro FM Instagram hesabına göndereceksiniz haftanın şifresini. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 saatler arasında ve akşamüstü 17-18 arasında tekrardan paylaşıyor olacağız. Bugünün şifresi. Modunu.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Get music.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. Detaylar spor bültenimizde. FIFA Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis soruşturmasında 6.000'den fazla banka hesabı bloke edildi. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Gece 23 kişi gözaltına alındı. Ukrayna, Rusya'nın bir Türk şirketine ait kuru yük gemisini füzelerle hedef aldığını öne sürdü. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Haluk Levent ise hakkındaki iddiaların bir kısmına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. CHP'de yeni parti tartışmaları sürerken Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yeni Parti ve Yeni Parti Genel Merkezi adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Başvurular kulisleri hareketlendirirken başvuruların Özgür Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasanın bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Mecliste bu hafta en düşük emekli aylığı ve Somali tezkeresi görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde KKTC'yi ziyaret etti. Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna da tepki gösterdi. MHP lideri Bahçeli, Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açanlar, Rum-Yunan zulmünü hasır alt etmektedir diye konuştu. Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması FETÖ'nün karanlık izinin de araştırıldığı dosyadır, dedi. ABD ile İran arasındaki ateşkesin fiilen bitmesinin ardından tekrar başlayan çatışmalar 9. gününe girdi. Ürdün'de 2, Irak'ta 1 askerini kaybeden ABD, Hürmüz Boğazı çevresinin yanı sıra İran'ın iç kesimlerini de vurdu. İran'da Körfez ülkelerini hedef alarak yanıt verdi. İsrail'in Gazze şeridini hedef alan saldırıları ateşkese rağmen aralıksız devam ediyor. Cumartesi günkü saldırılarda en az 11 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı e-rapor sistemini hayata geçirdi. Bu sistemle belirli istisnalar dışındaki istirahat raporları artık elektronik ortamda düzenlenecek. Öğrenciler, memurlar ve esnafın yararlanabileceği yeni uygulamada raporlara e-devlet üzerinden erişilebilecek. Münih merkezli bir teknoloji girişimi kendi termal uyduları ve yapay zeka desteğiyle orman yangınlarını daha erken tespit etmeyi ve müdahaleyi hızlandırmayı hedefliyor. Avustralya'da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan yasa kabul edildi. Çekya hükümeti de öğrencilerin okulda cep telefonu kullanımını yasaklama hazırlığında. Kanada'da vahşi yaşamı korumak için otoyolların üzerine hayvan köprüleri inşa edildi.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
3: Metro FM. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. ABD'de New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle biten maçta İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. Dev maçın 90 dakikasını Arjantin şut çekmeden tamamladı. İspanya 2010'un ardından tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. Kupayı ABD Başkanı'yla FIFA Başkanı Infantino birlikte verdi. Trump maçı kurşun geçirmez camlı özel locada izledi. Turnuva tarihinde ilk kez devre arasında Super Bowl tarzı gösteriler vardı. 28 dakikaya uzatılan devre arasında konserler ve görkemli havai fişek gösterileri düzenlendi. Madonna, Brezilya'da efsaneler Ronaldinho ve klasik Ronaldo ile sahneye çıktı. Shakira ve Justin Bieber da sahne alan yıldızlar arasındaydı.
3: Türkiye

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: Emtia fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Petrol %14 yükselirken değerli metaller düştü. Altındaki düşüşü İran savaşının yeniden tırmanması durduramadı. Haftalık kayıp %2,6 oldu. TÜİK emeklilerin göç haritasını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, always better. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever better.

0: Güne Metro FM'le enerjik başlayan oyun saat. Sana da günaydın.
1: Metro FM.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. ABD'de New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle biten maçta İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. Dev maçın 90 dakikasını Arjantin şut çekmeden tamamladı. İspanya 2010'un ardından tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. Kupayı ABD Başkanı ile FIFA Başkanı Infantino birlikte verdi. Trump maçı kurşun geçirmez camlı özel locada izledi. Turnuva tarihinde ilk kez devre arasında Super Bowl tarzı gösteriler vardı. 28 dakikaya uzatılan devre arasında konserler ve görkemli havai fişek gösterileri düzenlendi. Madonna, Brezilya'da efsaneler Ronaldinho ve klasik Ronaldo ile sahneye çıktı. Shakira ve Justin Bieber da sahne alan yıldızlar arasındaydı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emtia fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Petrol %14 yükselirken değerli metaller düştü. Altındaki düşüşü İran Savaşı'nın yeniden tırmanması durduramadı. Haftalık kayıp %2,6 oldu. TÜİK emeklilerin göç haritasını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Beydüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.

0: Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

yaratıcı isimlerinden Karibu, 24 Kasım'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Hipnotik melodileri ve etkileyici canlı performansıyla unutulmaz bir konser deneyimi sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. ABD'de New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle biten maçta İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. Dev maçın 90 dakikasını Arjantin şut çekmeden tamamladı. İspanya 2010'un ardından tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. Kupayı ABD Başkanı ile FIFA Başkanı Infantino birlikte verdi. Trump maçı kurşun geçirmez camlı özel locada izledi. Turnuva tarihinde ilk kez devre arasında Super Bowl tarzı gösteriler vardı. 28 dakikaya uzatılan devre arasında konserler ve görkemli havai fişek gösterileri düzenlendi. Madonna, Brezilyalı efsaneler Ronaldinho ve klasik Ronaldo ile sahneye çıktı. Shakira ve Justin Bieber da sahne alan yıldızlar arasındaydı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: Metro FM'de favori saat başlıyor.
10: Rock that Gucci, the Prada, a Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada,

0: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oluşturduğu atmosferle her yaştan spor severe unutulmaz maç deneyimleri sunan Anadolu Efes'in yeni sezon kombinelerine bubilet.com.tr adresinden ulaşabilirsin. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliğin varsa kombine alımlarında %10 indirimden de yararlanabilirsin. Medya sponsoru Metro FM.
1: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.
3: Say low.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emtia fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Petrol %14 yükselirken değerli metaller düştü. Altındaki düşüşü İran Savaşı'nın yeniden tırmanması durduramadı. Haftalık kayıp %2,6 oldu. TÜİK emeklilerin göç haritasını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz müzik. Metro FM. Metro FM. Metro FM.

0: Tiki'nin eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Bence müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Emtia fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Petrol %14 yükselirken değerli metaller düştü. Altındaki düşüşü İran Savaşı'nın yeniden tırmanması durduramadı. Haftalık kayıp %2,6 oldu. TÜİK emeklilerin göç haritasını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: Bence Müzik Radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emtia fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Petrol %14 yükselirken değerli metaller düştü. Altındaki düşüşü İran savaşının yeniden tırmanması durduramadı. Haftalık kayıp %2,6 oldu. TÜİK emeklilerin göç haritasını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: performansıyla unutulmaz bir konser deneyimi sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Reklamlar. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle. Hafta içi her gün 17-19 arası. Eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval FM'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the
1: world. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Rock a Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

Spor Kulübü Fan Club üyeliğin varsa kombine alımlarında %10 indirimden de yararlanabilirsin. Medya sponsoru Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emtia fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Petrol %14 yükselirken değerli metaller düştü. Altındaki düşüşü İran Savaşı'nın yeniden tırmanması durduramadı. Haftalık kayıp %2,6 oldu. TÜİK emeklilerin göç haritasını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go, go, go, go.
9: Hadi başlayalım.

Pazartesi akşamı saat 5'i bir şarkı geçe 5 günlük maratonlu ilk eve dönüş yolculuğu başladı bile Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'da. Ben Arkın'la radyonuzda. Sesimi duyan herkese merhaba. Ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda ve FM frekansında radyonun nostaljisiyle saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Açılışın sahibi menajerlerin kapısından geri çevrilmiş bir isim. New Yorklu A-Craze. 2006'nın bir R&B kaydındaki vokalleri House'a taşıdı. Orijinal ekibi de krediler ekledi ama parça İngiltere'de 3 numaraya kadar çıkmayı başardı Amerika'dan önce. Kapılar kapanınca pencere ritimden açıldı demek ki. Do It To It radyonuzdaydı. Devamındaki şarkının nakaratında herkes kesinlikle bilir. Sahibi uzun süre kimse tarafından tanınmadı. O ses Kesha'ydı. Amerika'da piyasaya çıktığında şarkının vokalistinin adı bile geçmedi ama kimsenin kim olduğunu bilmediği vokaliyle şarkı 6 hafta Amerika'nın bir numarasında kaldı. Flo Rida, Right Round radyonuzda. Metro FM'desiniz. İyi yolculuk.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

sanatçısına çok basit gelen melodiler dünya çapında hit'e dönüşüyor. Jamaikalı Omi bu melodiyi başta şarkı bile saymadı ama albüm arası bir geçiş olsun diye kaydettikten sonra yıllar sonra SoundCloud'da keşfedilen 20 yaşındaki Alman Felix Jain'in yorumu parçayı Amerika'da 6 hafta bir numarada tuttu. 6 hafta Amerika'da bir numara. Şaka gibi. Hatta sonrasında Spotify'da 2 milyarı geçen ilk Jamaika şarkısı da bu oldu. Ara geçiş dediğin işte böyle olur. Ana yola dönüşür. Cheerleader, Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosundaydı. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle yayındayız. Klip yayınlandığında herkes aynı soruyu sordu. Cevap birkaç hafta sonra geldi. Sean ve Camila Oyaz gerçekten bir çiftti. Şarkı İngiltere'de 5 hafta zirvede kaldı ve Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Sean Mendes ve Camila Cabello düeti Senorita ile radyonuzda.

ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

Şarkının orijinali de elektronik dans müziği için fazla pop, pop için fazla elektronik bulunarak uzunca bir süre insanların beklentisinin çok dışında bir başarı elde etmişti. Ama bu şarkı bu haliyle 5 yıl bir hard diskte bekledi. O zamanlar hard diskti tabii. David Guetta 2017'de bir festivalde ilk kez çaldıktan sonra rafa kaldırdı ve kayıt bootleg haliyle sosyal medyada patlayınca dinleyici talepleriyle resmi çıkışı zorla gerçekleştirildi. Eiffel 65 parçası Blue, nakaratı üzerine kurulu bu parça. BB Rexha vokalleriyle I'm Good, David Guetta ile radyonuzdayım. İyi şarkı rafta bile eskimiyor. Yani I'm Good deseydir. Believe'i yazan ekip, İngiliz ekip aynı kalemle devam etti ve şehrin disco dirilişi ikinci perdesini Avrupa'da 14 ülkede ilk 10'a girerek gerçekleştirdi. Amerika'nın dans listesinde zirveyi gören yeterince güçlü müsünüz sorusuna 50 küsür yaşında verilmiş en net cevap. Cher ve Strong Enough radyonuzda. Metro FM'desiniz. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda.

Bu akşam yapay zeka cover'ı orijinali pop tarihinin en çok ödünç alınan melodilerinden biri. A1 nota nota tekrar söyleyip İngiltere'de bir numaraya çıkardı. Pitbull resmi izinle Feel This Moment haline getirdi. Aha'nın synth'i 40 yıldır tükenmeden devam ediyor ve dans etmeye de devam ediyor. Take On Me'yi algoritmanın yorumuyla bambaşka bir ruhla dinledik ama melodi kimin tarafından yorumlanırsa yorumlansın sahibi belli. Justin Bieber 2015'te Kanadalıların resmi sporu özür dilemeyi dünyanın en çok dans edilen kelimesi haline dönüştürdü. Purpose albümünün en büyük kartı tropikal ritimle gelen bir af dileme. Özür dilemenin Kanada'daki resmi spor olmasına neden olan Justin Bieber rahatlığıyla Metro FM'de Sorry Radyonuz'da. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de ben Arkın'la.

0: Reklamlar. Metro Online devam ediyor ve Metro FM'de kazanma şansınız da devam ediyor. Bu hafta İstanbul'da gerçekleşecek olan 25-26 Temmuz Soundscape Festivali için 10 çift bilet kazandıracağım. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken çok basit. Bir hafta boyunca Cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümle kuracaksınız. Cuma 18'den sonra da Metro FM Instagram hesabına göndereceksiniz haftanın şifresini. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 saatler arasında ve akşamüstü 17-18 arasında tekrardan paylaşıyor olacağız. Bugünün şifresi. Modunu.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

ayrı yüzyılı aynı şarkı içinde buluşturduğumuza göre artık rahat edebiliriz. 1903 Buenos Aires'inden bir tango, El Choclo. Ve 1952'de Georgia Gibbs sesiyle Amerika'nın bir numarasına oturan Kiss of Fire. 2020 yılında Electro Swing'in kurucusu sayılan Avusturyalı Parov Stelan o kaydı sample alıp dans pistinin bugününe taşıdı. 120 yıllık melodi resmen hala mesaide. Biz mesainin sonunda eve dönüş yolculuğundayız. Tango del Fuego sonrasında Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları ben Arkın'la. Sizin için seçtiğim özel listeyle yayında. Latin ateşiyle devam ediyoruz. Bir davet var. Tango del Fuego sonrasında yapabileceğimiz en iyi şey Latin ateşinin davetine icabet etmek. O zaman şarkı dinleyelim. Victor M ve Oye Mi Cantora.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. ABD'de New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle biten maçta İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. Dev maçın 90 dakikasını Arjantin şut çekmeden tamamladı. İspanya 2010'un ardından tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. Kupayı ABD Başkanı'yla FIFA Başkanı Infantino birlikte verdi. Trump maçı kurşun geçirmez camlı özel locada izledi. Turnuva tarihinde ilk kez devre arasında Super Bowl tarzı gösteriler vardı. 28 dakikaya uzatılan devre arasında konserler ve görkemli havai fişek gösterileri düzenlendi. Madonna, Brezilyalı efsaneler Ronaldinho ve klasik Ronaldo ile sahneye çıktı. Shakira ve Justin Bieber da sahne alan yıldızlar arasındaydı.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu. Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: Emtia fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Petrol %14 yükselirken değerli metaller düştü. Altındaki düşüşü İran Savaşı'nın yeniden tırmanması durduramadı. Haftalık kayıp %2,6 oldu. TÜİK emeklilerin göç haritasını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
4: Around the World
5: devam ediyoruz.

En çok dans ettiren parçaları bu frekansta. Akşam için özel seçtiğimizde. Haftanın ilk eve dönüş yolculuğunda Around the World'de Metro FM'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Texaslı ikizler Mayethos ve Masters in the Mix'ten In the Mix sample ile My Life is a Disco radyomuzdaydı. Hayatın disco ritmine 1982 yılından Sister Nancy vokaliyle. Dancehall klasiği katılıyor. Bam Bam, Marsilyalı Eugel'in yurttaşı Sol Tun'un elinde Karayip Güneşi'ne yeniden çıkardığı parça. Beatport'un Afro House zirvesini gördü. 40 yıllık nakarat taptaze bir haliyle. Jamaican Bam Bam Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik Radyomuzda.

0: cause I'm a sucker for pain.
1: Lil Wayne parçası diye geçse de tek şarkıda 6 isim var. 3 rapçi, 2 rock grubu, 1 R&B vokalisti. Alex the Kid, Hook'u Imagine Dragons hazırlayıp davetiyeleri tek tek yolladı ve Suicide Squad'ın marşı rap listesinin

Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

tartışmayalım. Bugün 20 Temmuz 1969'da bugün iddiaya göre insanlık aya ayak bastı. Louis Armstrong'un küçük adımı hepimizin büyük adımı oldu. Bilirsiniz işte. One small step for man, one huge step for mankind. Biten parça Grandma Funk'ın vokaliyle Groove Armada, I see you baby radyonuzdaydı. Aya bakıp seni görüyorum bebeğim demenin bir funk hali var. Bir de yani biz oraya gittik ama bir daha gidecek teknolojimiz yok. Ya da gittiğimizde indiğimiz o dünyanın en değerli sayılabilecek video görüntüleri var ya, işte onların hepsini kaybettik demek var. Aradaki fark, şimdi U2'nun 1987'de Amerika'nın bir numarasına çıkan klasiği DJ Pantelis'in Deep House yorumuyla geliyor. Fark tam burada. Aya bakıp seni görüyorum demekle gitsem de olur gitmesem de rahatlığı arasındaki fark oraya gitmiş olmakta bence. Neyse, sonuçta biz eğlenmeye devam edelim. 57 yıl önce bugün insanlık o farkı kendi iddiasına göre kapattı ama ben hala inanmıyorum. DJ Pantelis yorumuyla With or Without You radyonuzda. Metro FM'desiniz. Around the World'de.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Yeah.

0: I bet, say I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiendin' for. I'm doing things they ain't seen before. Fans ain't dumb, but extreme is all. I'm a demon lord, fall off what I ain't seen the whole.
1: Şarkıdaki vokalin sahibi Dionne Warwick'in torunu kendisine haber veriyor. Grammy, Doja Cat'le kayıttasın. Warwick'in cevabı tarihe geçiyor. Doja kim? 1964 tarihli Walk On By parçası üzerine kurulan Amerika'da bir numaraya kadar çıkan 2023'ün ilk rap bir numarası. Warwick de sonunda umarım ona da bana olduğu kadar iyi gelir diyeceği kadar bir başarı elde eden Paint The Town Red radyonuza. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Bugün ayrıca yaşayan efsanelerden birinin doğum günü. Carlos Santana 79 yaşına giriyor ve DJ Khaled, Rihanna ve Bryson Tiller tarafından Santana'nın Maria Maria gitar yorumu 2017 yılında yepyeni bir boyuta taşındı. İngiltere'de bir numaraya oturan parça Santana'yı o kadar memnun etti ki Khaled'e imzalı bir gitar hediye etti. İyi ki doğdun üstad. Rifse'nin düşünceler bizim. DJ Khaled, Rihanna ve Bryson Tiller'la Metro FM'de Wild Thoughts radyonuzda. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen.

Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the World'de sizin için seçtiğim özel listeyle saat 19'a dek dünyaya dolaşmaya devam. 1953 Meksikası'ndan yola çıkan bir melodi, Dean Martin'in sesiyle klasikleşti. Sway, 1999 yılında. Yıllar önce İngiliz ikili Shaft'ın elinde bir dans klasiğine dönüştü ve İngiltere'de 2 numaraya kadar yükselmişti. 70 yıldır sallanmaya devam eden ama hala dev gibi ayakta duran parça. Mucho Mambo radyomuzdaydı. Son şarkı bu topraklardan. Bursalı prodüktör Mahmut Orhan, Liverpool'lu Colonel Backshot'ın 1971 tarihli savaş karşıtı kaydını 2018'de yeniden hayata döndü. Vokaller o eski kayıttan ama ses yarım asır öncesinden geliyor. Parça 4 ülkede 1 numara yükseldi. Eski bir çığlığı yeni bir kalbe taşımak da mümkün. Müziğin işi işte aynen bu. Size eşlik eden ben Arkın. Seçtiğimse dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Yarın aynı saatte yepyeni dünya turuna davetlisiniz. Around the World saat 17 itibariyle Metro FM'de olacak. Haftanın geri kalan günleri. 6 gün daha var. Mahmut Orhan ve Six Days radyonuzda.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Elan Duran.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emtia fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Petrol %14 yükselirken değerli metaller düştü. Altındaki düşüşü İran Savaşı'nın yeniden tırmanması durduramadı. Haftalık kayıp %2,6 oldu. TÜİK emeklilerin göç haritasını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
1: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. ABD'de New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle biten maçta İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. Dev maçın 90 dakikasını Arjantin şut çekmeden tamamladı. İspanya 2010'un ardından tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. Kupayı ABD Başkanı'yla FIFA Başkanı Infantino birlikte verdi. Trump maçı kurşun geçirmez camlı özel locada izledi. Turnuva tarihinde ilk kez devre arasında Super Bowl tarzı gösteriler vardı. 28 dakikaya uzatılan devre arasında konserler ve görkemli havai fişek gösterileri düzenlendi. Madonna, Brezilyalı efsaneler Ronaldinho ve klasik Ronaldo ile sahneye çıktı. Shakira ve Justin Bieber da sahne alan yıldızlar arasındaydı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz gitti müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz.

Limitsiz hit müzik, limitsiz eğlenceyle birleşiyor. Un pasito.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

Burada kimse yokken biz vardık. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.